0: Nuri.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city got crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.